Neyse müziği yükselt bize. Rahatsız edilmeden dans etmeyi bırak. Ruhlarımız ritimde, bu önemli. Bu sonsuz gece içinde. Bu çok hoşumuza gidiyor.